0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mısın?
2: Yok.
0: Bakayım. Tavan çalmışsın.
1: Haa.
2: Tamam.
1: Tavan bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel Zeynep, buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrendim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışım.
1: Ha. Tamam. Tamam, gittik geldi. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencimdim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha. Tamam. Daha bir tip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrenciydim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışım.
1: Haa. Sabah. Sabah bitip geldi. Ha. Büyümüş alacağım diyor.

0: Pardon, Şahin Bey'i aramıştım.
1: Gel yavrum, gel benim. Buyur.
0: Merhaba Şahin Bey, ben yeni öğrencim. Saksafon dersi için gelmiştim.
1: Merhaba canım. Ha. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım?
0: Sabah çalmışsın.
1: Ha.
2: Tamam.
1: Tamam, bir tip geldi. Ha. Çalacağım diyor.